ruhu Muhammed Resulullah Nurdan ruhi için İmam Ali Fatime Tüzehra İmam Hasan İmam Hüseyin ruhi için ve hazine dar baba ruhi için ve ekrem ruhi saklı için ruhi için ve cümle enbiyalara ve cümle vasfiyalara ruhi için